Dağlar açıktım da şad oldu gönlüm, gönlüm eğlencesi dağlar merhaba. Aktı çeşmim yaşı sel oldu, çağlar akan boz bulanık seller merhaba.

Gün kanadında tamaşa, orada biter Nergiz ile Menekşe. Benden selam söylen Sultan Beştaş'a, orada yatan gazilere merhaba.

Benim pirim Karahük'te oturur, Akpınar'dan bir çift suna getirir. Küsevisin Horasan'a yetirir, hem dalına hem budağına merhaba.

İbrahim'im dilim dolaşık, pirini sevmeye armeder aşık. Dünü günü yüz sürdüğüm güveşik, Abu Zemzem çilehane merhaba.

kuçun karavanı dugu küre bayın olan arızın süren bere susun saktay. İsen tümen kürüsün ismum ban olan tuncur yaduk için evde davada davulu giyecek. Arınzal kurdan zerdine etkili oktır hak alsın acır konsun aksaklın karavada gidek adı çinleri cile yavukın yanı vola vola genney. Aldara dede bakta cangara külügü digi avuçi iri cile tohu gitsin deren tohtun gibi durdu dokun yanı vola vola genney. Habmengen hazar inile kayıkla dunile gazara seni havlın duğlun hazar lulat havuçun erdin derbene sayağına sale buldun hazar lulat. Dilemengen del dirigi del dere garne döşedin tebe turlmengen takmalı tulaba derine toşulun tebe. Dörbülcün sahın serili derin döş karimeligi dörbün cildili kündüşü kukar tatı dokkın yanı balı vulla genney. Tata tasırım dörbünü havsın dorusun tasıl darısı sakın ermgeni katırın tatat koyun barmakın yelgırtıl tatı dokkın yanı balı vulla genney. Erkün erteli bürük tengilikçi koyruçin kasa doksun saktın. Külgüdün bedil karaga demneli bidan karaga zoksa dokkın yanı bulu bulu genney. Aldara dedi bogdalı cangararın hoyur budun kuttakan tevin sarın arsara dotırlıksın ayın sarın arsara kadırlıksın arvın sarın arsara da saldırık kürge doraksın. Elingin kıvada yoruksu inçin arı karaga agar cişlikçını kevoldara tovçullıkçını yevoldara alıkıllıkçını ersine karatortık malagı. Барон картан атқа балгулаш үсеге салаза көрін қожылын атқылда қара дережелі оқын нені болы болы кеннай. Күрлмеңген дәреде көрін үзір күреді қасақтыне көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырген оқыр саған үлі құтқылдың қара доққын нені болы болы кеннай. Тереке Gülgeli gülgeli yovcili narın arkılın adılı bidili keşara soğukra merete. Kirmin kıvı manhule.

Bogda jangaryň hoýurgazynyň horyny ýawsan gam soň gündil hukdan ora däsin bolýan ýorundal neje dar ora bäri bolu giç geljili we hin ýene bolu bolla gennäý. Terke beren däljili ýaw hin ýene bolu bolla gennäli ýarwyn hoýyra badungda sadgula hongara däwre dorjily ýaw hin ýene bolu bolla gennäý. Isen temen gürüsün isim omban olan tunjur adugun Kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı bolu bolu genney Otuldan bök ökü kalzını külügin köşe külügde dotsın Saktin keşar soğukarım örete Kerimin köbü munkule her örgün devre Daçın erte kiyitin harberin kegarın Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa Gara dokkın yanı bolu bolu genney